Nihayet telefonu, nihayet telefonu, meğer yetişsin kadar. Nihayet telefonu, nihayet telefonu, iletem nekşir yalet. Nihayet telefonu, nihayet telefonu.